0: Radyo Çöneburi.
1: Saati sponsoria SMG. Spets tekniki ista danadgarebis umskhulesi importiori sakartveloshi.
0: Tbilisis droit 10 saatia.
1: SMG. Zlieri teknika. Zlieri partniori.

0: Mutsatsamedi, Dinamo Stadion'da.
1: Radio Çeneburis reklamı samsahuri. 5-7-9-30-70-70-70.
2: Rubrikis sponsoria, amerikuli brandi Little Trees autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees certeligi.
0: Çeneburis Eterşia. 2000'li yılların hiti.